Bence de valla. Tamam zaten dedi. Modern bir robot. O yüzden bahsediyoruz. Especially power lines when pulled down into the roads and in my parents'